ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ining imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Yangi pasport olgan buxgalter adashib o'zining pasportiga boshlig'ining imzosini qo'yib yubordi. O'xshatganini qarang. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: jimjit ko'cha. Ko'chalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim. Unutolmayapman.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan.

kenar bir bor kelishing qaniydi pichirlab aytsang sevishing borimni poyingga to'kib sochardim men faqat qalbimni senga ochardim aylasang ixtiyor bir bor kelishing

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- bergan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
2: Boy uyga kirsangiz xijolatdan bo'lasiz-da, men bitta millioner odam uyga kirganman. Boy taniqligidan prosta pulim yo'q edi. Qobroga cho'ntak to'g'ri kelmasdi-da. Avazoxon keling, keling dedi. Mashhur Istiqlol saroyidan sal kichikroqda u ham. Mehmonxonasiga olib kirdi, ey, kelamdi ichida oyog'im yo'q bo'lib qoldi. Mashinasidan kirib ketyapman, bedarak yana shu yurgandek. Mebellar, bilmayman qaysi davlatdan kelgan. O'tiring dedi, bu joyrog'iga o'tirdim. Italyanski idishlar, kosa piyolalar bor-ku. 2000 dollar turadi. Oling bir narsa yeng, yo'q, qo'rqyapman sindirib qo'yishdan. Sindirib qo'ysam, uyimiz otamanmi? Pulga zorib qoldingiz bilsa, yo'q, tarelka sindirib qo'yib oldim deyman. Haligi uyda hayajonlanib, daraqa borgim kelib qoldi. Haligi joy qayerda desam, bu yerda dedi. Haligi joy yana. Shunday bordim, ikki qanotli eshik turibdi. Shunday ochib kirsam, boyagi joy bor-u, katta. Bizni bir xona uyimizdan katta-da. Ofis bloki dedidan katta. Yoruq. Aytdi, shuncha katta joy dedi, nima qilarkin bular deyman. Kataloglari balat. Lustra ilib qo'yibdi. O'sha qayam lustra iladimi? Berni mehmonxonaga osib qo'yaman. Og'zim ochilib qoldi, mir-amir hamma yo'q. Nimaga kirganimizda yo'q. Keyin esimga tushib qoldi-da, yo'q, bu yerda emas-e, dedim-da.

yoksi keçegiden ham. Keregiden artık keçegiden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde ham. Keçe severdin de keregiden kop. Yine güçlü rak sev, yine güçlü rak sev.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Yillar osha barhayot navolar, oltin fonddan bebaho qo'shiqlar. Yakshanba soat 20:05 Oriya Dono radiosida yakshanba oqshomi musiqiy dasturi.
2: Bu safar O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo

0: Allah barakallah yaşayın ustadan o gene kendisi ustadan. Bunda alışlarım da yüz açıları kurs açıları ustadan o gene
1: kendisi.
0: Sağ olsun Allah ahrar usmanım ki rahmet ustaz ki bir neçe maratabı teşrif buyurup kadırdan bulup oke oke bulduk. Havullar diyem düşürelik güllerini ekip koçetlerini ekip koyarlar. Men gəb ilinip türerli. Men de joyum kama gene
1: kendisi. Gönüller derya insanlar.
0: Haa bana onu sizden ekip koyayım bana o gülü cönet yapman siz geldim. Ayıp koyduğun joylar var. Aman bu sallar sağ olsun Allah. Yazılar kopayıp gitti bahtiyar. G'ulomov omad tilaymiz hofizga.
1: Salomat bo'lsinlar.
0: Zo'r deyaptilar. Niyozali ortiq matib hofiz ukamiz yanishmasam Niyozali.
1: Niyozali sog' bo'lsinlar.
0: Ha, salom ayting, eshityapman. Hofizga, sozandalarga salom ayting deyaptilar. Niyozali, sizga maytudimi? Keling deb. Bir

0: olmaz. Unutma gün gül yüzüm iltimas. Son gibar avutum kim senden iltimas. Unutma gün hiç kaçan hop mu canım.
1: Tun kezaman yolg'iz boshim uzra ko'k elar qorini na bir sharpa tasalli na bir shtir taskindir ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha tun qizg'anchiq malak quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon

ikki zamon yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.